Midim ve fikirli hadi çıksın. Napçın aksum yanına midres. Ngipke geçü kepsi tanış çözür gu. Yan efendim mega hadi getan çıktan çözür. Çigeka. Ngaşi akash fenilene şuyn çıktan in.

0: Juwa çoğu onge leçce zedduk.
1: Şodan bile çüzgele ne olsun ba?
0: Oley nalga çüzgele duva çöle. Kare ne kurup cün ba?
1: O dikpa nubgele, dikpa obgel mazadan.
0: Salam da çiçi bunge kurin ba?
1: Ya tene nubgele ya o cüle cü.
0: Hala cüle tokçu burte nalga çüzgü tuğartit. Janta tokçu ma jimpoyin ba?
1: Atan an şikste nokpa mulla kimsa panste.
0: Kimse jalsa da çi salat. Maja rong bıçama çam şik lakma çoğunum. Kalo yonga miruk. Maja çangma bingse lakma çoğut. Wa kimsa mafang zirde bod langsat. Tenang pangduk. Migula samyan çıktık miruk. İnta çangma silkan yöntan çan inok ba. Haçya mago inok. Çişe?
1: Silkan es yöntan çan gülne ta panste man opanu bule.
0: Dang dini tuzla yöntan metkancık suçuk yoda he. O çangme yöntan silti inok. Yöntan silten kimsacık panga maşizna. Silti pan matoks ba.
1: Kimsa pang maşizkan gün mi manok ba uzeran.
0: Ona jo hongelle. Mi inna hagu gos ba. Tegun tantanla mi mandak. Takat panga tongna ngaje zumste jinjin tangin.
1: Ha magu naskut dinok. Don, kanlak, yanlak jaxton. Kimsa un bunte nan kora galina loxte panston. Yan telti ne tebu social media katon.
0: Takat kimsa panga tongna zumste, video chuste, social media katangin. Mimang la hunchugin. Ya jo chule. Na na micha.
1: Tantar matkan mabala nubile. Skodan, soldek dan gandun skodan, skodan.
0: Dik ba chule. Ya Jule.
2: Wa nurbu shkanang.
3: Jule ajangle.
0: Jule nomo chundol. Khamjang.
3: Khamjang ina jangle.
0: Result means toklo ba. Numorang pas sons de yodo. Pumorang gela ino pa.
3: Pas son ba jangle.
0: Tashis dele. Ma gela shkot.
1: Pasan tesh ponin gela ma kons tok pa.
0: Sam du wang gela.
1: Eti fai pasan mani miruk pa nurbule.
0: Chimola da chu wang gela. Ma tak po chons tera. O ngaje chocho lamu un phel chongste. Ngurmang tangdu.
3: Lamu phel chong to ajangle?
0: Ona numu, metpo pasma chongstok ba. Ngurmang tangin dukste, khaji kurang mazos. Nga nang ama nishke, hago tangste, luste, luste, tere mele hago. Nye zirpin, phel chachispo, manga tinge hago chesipia, gyala inok zirpin. Nga luchik kola chara, Tupak gündang bir arak zirin, muruk.
2: Denang den ba Nurbule. Sirka yon anok ba. İnang, tuguwa kama kya spospa tango shispo, ma kachan inok. Nije kama kya spospa salterak, ma gyala zate inok.
0: Ka keche na che gunjes. Ka katke na chulta nok. Ka ke na tuwa mani gyala chama nok muluk. Haspa guni?
2: Tantan inok, buskan la spospa tango sanok. Hampa çugo sanok. Tene gyala çanok pa. Gyuk starkel maça çirkek yutinok pa. Sınanma yan kakeste. Ma çirçugna sultans.
0: Ona pel sonste rangşok çatok. Nambar nyun tıpte rangşok çatok. Hazırın sonra miru ga. Wal pel çakan gün la kha skeçes po notul çözte nok. Pel çakan la kha maskya spospa tanste. Hampa çugste. Manga sil çukçezla hago salgo sanok pa. Kaş keste phana manok. Kaş kya maza çik.
1: Çundul, abeço, nga nortok. Bumu da hange kha kes. Nga nortul çin moçuste indak. Da nga hago. Tuva gyuks matotna, pelçana, hamake, spospaton. Tugi spospa maçak. Yang kharak sang machoshik.
0: Phel chakan la hagosal. Bhuskan la sposwasal.

Dersin hiç şöyle kunduz dolmadan çapan selkeni lüçük sanatı. Kazda kongre selkeni ilupan sanatı.